Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.tr'de.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vova Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vova.cars'ta. Vova
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı başlıyor.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 9 Haziran 2026 Salı bugün. Bu akşam Venüs ve Jüpiter gökyüzünde çok yakın görünecekler. Lütfen gökyüzüne bakmayı unutmayın. En dikkat çekici kavuşmalardan biri yaşanacakmış. Uzmanlar hatta 2026'nın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olduğunu söylüyor. Çıplak gözle de görülebilecek. Bize etkileri neler olacak yayında anlatacağım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı 11 Haziran'da biliyorsunuz. Artık bugün, yarın dünya basınının gündemi tamamen son hazırlıklar. Milli takım kadroları, hazırlık maçları, tarihin en büyük dünya kupasının başlamasına sayılı günler kaldı. A milli futbol takımımıza, bizim çocuklara şimdiden başarılar diliyoruz. İlk maçımız 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile biliyorsunuz. Hepsinden söz edeceğiz. Hadi başlayalım Salı gününe.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
8: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
10: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Fiat'a Migros'ta 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
5: gelecek. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pop, pop, kral pop. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Pop, pop,
2: kral pop. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Haziran 2026 Salı bugün. Şimdi de meteoroloji uzmanlarının şöyle bir uyarısı var. Yağış geliyor. Artık sersem olduk gerçekten. Afrika sıcaklarına mı odaklanalım, yağışları mı düşünelim? Bir denge yakalamak mümkün değil artık meteorolojik durumlarda. Hafta boyunca İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ama uzmanlar hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini söylüyor. İstanbul'da hafta boyunca yağış yok. Hava sıcaklıklarının ise 27-29 derece aralığında seyredeceği

Sinema haberlerine bakalım. Türkiye gişesi bugün açıklanacak ama Amerika'da ilk hafta sonunda Scary Movie, korkunç bir film, 55 milyon dolara ulaştı ve serinin en iyi açılışına imza attı. Backrooms ikinci hafta sonunda %68 oranında kan kaybetti ama hala 3. sırada yer alıyor. Ve yarın Disclosure Day vizyona giriyor. Çok merak edilen bir yapım biliyorsunuz. Steven Spielberg imzalı film, aramızdaki dünya dışı yaratıklar üzerine kurulu bir yapım. Filmin başrolünde Oppenheimer'la devleşen Emily Blunt yer alıyor. Ona son dönemin parlayan yıldızı Josh O'Connor, usta oyuncu Colin Firth eşlik ediyor ve efsanevi animasyon serisinin 5. halkası Oyuncak Hikayesi 19 Haziran'da sinema severlerle buluşacak. Filme sürpriz bir isim şarkı hazırladığını duyurdu biliyorsunuz. Taylor Swift, Oyuncak Hikayesi için hazırladığı yeni şarkının adını I Knew It, I Knew It olarak açıklamış.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

0: Zazazu.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası.

0: etkisi olun.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros.
6: Tablet deyince vatan.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Bankam.com Bank kartıma bin.
11: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
14: kazancım net Sigortam.net. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre yenilikçi olmalı.
17: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
18: Bana göre vizyoner olmalı.
19: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: 1, 2, 3 Migros Yemek 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: da var.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Tükenmişlik sendromu yaşayan var mı? Tükendik çünkü biraz. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündem birçok kişiyi tükenmiş hissettiriyor ve uzmanlar daha bilinçli ve sakin bir yaz içinde bir takım önerilerde bulunuyor. Zaten bu tüketim ve sosyal medya baskısı altında aklı selim herkes kendi için mindfulness, bilinçli farkındalık odaklı yöntemler ya da daha sakin, kontrollü bir yaşam tarzının peşinde. Şimdi uzmanlara göre mindfulness pratiğini geliştirmek için öyle şehir dışına falan çıkmak gerekmiyor. Doğayla temas kurmak, açık havada vakit geçirmek bile fark yaratıyor. Tabii ki ekran süresi azaltılmalı. Özellikle sabah saatlerinde ekranı bırakın diyorlar. Ve araştırmalar düzenli şükretme pratiklerinin daha yüksek yaşam memnuniyetini, daha güçlü psikolojik hali yaratabildiğini söylüyor. Şükredin bol bol. Düşük ışık, güzel kokulu mumlar, sakinleştirici müzikler gibi duyulara hitap eden yöntemleri de rutininizin bir parçası yapın diyorlar.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Kral Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 9 Haziran Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. CHP'de grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. Ayrıca CHP'nin grup toplantısının

0: saat 13.30'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacağı duyuruldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Özel, grup toplantısını ben yapacağım dedi. Şimdi gözler saat 13.30'daki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında. Amerikan Başkanı Trump, İran ve İsrail arasında dün sabaha kadar süren karşılıklı füze saldırılarını nasıl durdurduğunu Amerikan basınına anlattı. 24 saat içinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yapan Trump, savaşı sürdürürse ona yalnız kalacağını söyledim dedi. Trump, İran'la savaşın iki hafta içinde biteceğini yineledi. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok binanın yıkıldığı depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün kaldı. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar sürüyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. Bugün İstanbul az bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşlar yalnız bırakmadı. Milliler bu sabah basına ve taraftara açık bir antrenman yaptı. Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu olağanüstü seçimli genel kurulun kesin sonuçlarını duyurdu. Buna göre genel kurulda kullanılan 27.387 oyun 27.172'si geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Hakan Safi 9.927 oyda kaldı. Herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi. Beşiktaş Gain seriyi eşitledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu hafta da sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Pop, pop, kral pop.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı, Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

Başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, Efatun Beyazlı takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. Mourinho'nun Arda Güler'i takımda düşündüğü konuşuluyor biliyorsunuz. Şimdi onu bekliyoruz sabırsızlıkla. Ve Amili Voleybol takımı Milletler Ligi'nde Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla ilk haftayı galibiyetle bitirdi. Brezilya'nın başkentinde oynanan mücadeleyi kazanan Ay Yıldızlar turnuvadaki ikinci galibiyetini almış oldu. Milletler Ligi'nin ikinci etap mücadelesi de 17-21 Haziran'da Ankara'da devam edecek. Kendi seyircisinin desteğini arkasına alacak olan Ay Yıldızlar, Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le karşı karşıya gelecek. Şimdiden başarılar diliyoruz. Ve amilli futbol takımımız ana kamp dönemini geçireceği Arizona'da. Arizona'da sıcaklıklar biraz fazla. Hafta boyunca da gittikçe artarak maç günü 44 dereceyi göreceği söyleniyor. Amilli futbol takımı Dünya Kupası grup karşılaşmasında ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de BC Place Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Şimdiden başarılar diliyoruz. Gözlerim.

0: Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Pop, pop, kral
2: pop. Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

0: TRT1'de. Kaçırmayın.
1: Prime Compu testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
13: Bambim var benim.
12: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
14: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
15: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogis

0: Puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: de şokta.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Blok 3 ile devam edelim. Kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'yı müzikseverlerle buluşturdu biliyorsunuz. 10 şarkıdan oluşan Kayıp Persona sanatçının müzikal dünyasının farklı yönlerini bir araya getiriyor. Albümde yer alan Kayıp Kalp, Kırgınım ve Sebebi Var gibi parçalar duygusal bir atmosfer sunarken Baba, Sakin Ol Champ ve Allah Allah gibi şarkılar da rap tarzını öne çıkarıyor. Projenin tek konuk sanatçısı da Çok Güzel Gülüyorsun şarkısında Blok 3'e eşlik eden Poize oldu. Blok 3 bu arada 28 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda La Katedral adını verdiği dev konserle sahneye çıkacak. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ne

Unutma. Hadi hızlı bir dünya turu, lüks markalar Ay'a gidiyor desem. Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ve Elon Musk'ın SpaceX'i gibi şirketler son yıllarda uzay turizmi alanına yönelik çalışmalarını artırınca lüks tüketim markalarının da dikkatini çekti tabii bu. Bir İtalyan moda devi diyeyim, NASA astronotlarının Ay görevlerinde kullanacağı yeni iç kıyafeti tanıttı. Giysi NASA'nın 2028'de gerçekleştirmeyi planladığı Artemis 4 Ay görevi için kullanılacak. Ve Tim Cook dün son kez sahneye çıktı biliyorsunuz. Zira CEO'su olduğu markanın etkinliği düzenlendi. Etkinlikte iOS 27'nin yanı sıra doğal dil komutlarıyla daha fazla işlem yapabilen yeni yapay zeka ve diğer genişletilmiş yapay zeka özellikleri tanıtıldı. Batarya optimizasyonu, ekran süresi, bildirimler, cüzdandaki yenilikler, çok fazla yenilik geliştirmiş şirketin mühendisleri. Bir de bu güncellemeyle bazı modellerin desteği sona eriyor biliyorsunuz. Mesela benim telefonum modeli için ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama güncellemeyi kullanmadan biraz daha devam ederiz diye düşünüyorum.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazan.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
4: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EZCO demek.
5: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
1: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Gün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Güne güzel bir başlangıç yaptık diye tahmin ediyorum. Ben bugünün enerjisini sevdim nedense. Venüs ve Jüpiter'in birbirine yaklaşması sebebiyle yine şahane bir gökyüzü olayı yaşanacak. Çıplak gözle de görülebilecekmiş. Bunun muhakkak bir takım etkileri var tabii. Burçlara biraz söz etmeye çalıştım ama ayrıntısıyla. Ama herkes kendi burcunu bir incelesin tabii. Bu arada birkaç hatırlatma gitmeden. Sıcaklıklar yükseliyor. Bazı yerlerde yağış görülecek. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Yarın akşam Poetry Club'ı İstinye'de düzenleyeceğiz. Aramızda olmak isterseniz ayrıntılara da benim sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Gittim ben yine çok uzattım lafı. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 9 Haziran Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Kurultay sürecini başlatıyoruz manşet. CHP'de grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Genel Başkan

0: Bakan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den ise grup toplantısını ben yapacağım açıklaması geldi. Kürsü savaşı Milliyet'in manşeti bugün. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, her iki ismin de grup toplantısı yapma kararlılığı çerçevesinde bugün mecliste tam anlamıyla kürsü savaşına dönüşecek. Şimdi de sabahın manşetine bakıyoruz. Kontrolü kaybeden Özel'in son çırpınışları. Manşet, grup toplantısı öncesi CHP'de kaos hakim. Koltuğunu kaybeden Özgür Özel artık CHP'de barınamayacağını anladı. Yargı kararlarına savaş açtı. Demokratik olgunluk, arınma ve öz eleştiri yok deniliyor haberin detaylarında. Netanyahu'ya uyarı, yalnız kalabilirsin. TRT Haber'in manşeti, Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalacağı uyarısında bulunduğunu açıkladı. İki ay sonra füzeler uçtu. Hürriyet'te manşet, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri sürdüren İran dün İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge diken üstünde. Ve yine Hürriyet'ten bir başlık ilk sayfadan, CHP'de grup krizi, o kürsüyü atanmışa bırakmayız. Kendisinin konuşacağı grup gündemini meclise bildiren Özel, kurultay kararı alınmadan partimizin ve milletimizin yetkisine emanet ettiği milletvekillerinin seçtiği grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey grup toplantısı yapmayı istiyorsa yolu kurultayı toplayıp aday olmaktır dedi. Ve sırada Sözcü var. Sözcü'nün manşeti, serpme masraf, zam için para yok diyen iktidar kahvaltı gününde dünyayı doyurdu. İktidar emekliye, memura, asgari ücretliye Temmuz'da yapılacak zamda frene, şatafattaysa gaza bastı. Elçilerimiz Katar'dan Çin'e kadar sofra donatıp dünya kahvaltı gününü kutladı. Rizeliler çayı dereye dökecek, başka bir başlık Sözcü'den. Pazar ilçesindeki üreticiler maliyetlerin patladığını belirtti. Özel sektör dip fiyat veriyor. Perişanız, bir kilo çayla iki ekmek alamıyoruz, çayı dereye dökeceğiz diye isyan etti. Ve son bir başlık, son dakika haber portalından, uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama. Ünlülere yönelik soruşturmada uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan şarkıcı Mabel Matiz konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Adli Tıp Kurumu raporunun aksine aynı gün bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı ve negatif çıkan test sonucunu da paylaşan Matiz, ortada mutlaka bir yanlışlık var dedi.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Kupası heyecanı vatanda. 8-15 Haziran tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i5 işlemcili Casper Nirvana S100 Notebook 32.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.000

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 1, 2, 3 Migros Yemek, 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetimi.

0: e-Devletin platformu Paket. E-Faturadan E-Deftere, tüm E-Belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım, ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Sigma ve

0: keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
10: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek Easy.

0: cevapları eritiyoruz. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Sigma ve Fujitsu su klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu hafta da sert esiyor. Akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: düşlerim var.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256

0: kalpteyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garaj 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
11: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
14: Birikim yapmak yetmiyor.
15: Değerlendirmek de lazım.
14: Piyasaları takip et.
15: Bunu al, şunu sat.
14: Bu kadar mesai harcayamam ben.
15: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Yanında var.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: pek doğasında var.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
1: Dardanel'den. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşlar yalnız bırakmadı. Milliler bu sabah basına ve taraftara açık bir antrenman yaptı. Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun kesin sonuçlarını duyurdu. Buna göre genel kurulda kullanılan 27.387 oyun 27.172'si geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Hakan Safi 9.927 oyda kaldı. Herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi. Beşiktaş Game seriyi eşitledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Game deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu hafta da sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
2: Yardım edin!
1: Aşk işleri belli olmaz.
2: Kimse yazmaz!
1: Ama bugün şanslı günümdeyim sanırım.
3: Belki ben de öyle.
1: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
4: Umarım bir daha görüşmeyiz.
5: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
4: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
6: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap

0: işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 9 Haziran Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Gözler meclisteydi. Saat 13.30'da CHP grup toplantısında kimin kürsüde olacağına dair belirsizlik sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yazılı açıklama yaptı. Meclise gitmeyeceğini, saat 14'te genel merkezde konuşacağını söyledi. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum ifadelerini kullandı. Bu durumda saat 13.30'daki grup toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel kürsüde olacak, Kılıçdaroğlu ise 14'te genel merkezde partililere seslenecek. Bu arada CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karar güvenlik riskiyle alındı dedi. MHP lideri Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de mutlak buttan sonrası yaşanan süreç vardı. Bahçeli siyaset kurumunun ağırlığı korunmalı dedi. Serin kanlılık çağrısında bulundu. Amerikan Başkanı Trump, İran ve İsrail arasında dün sabaha dek süren karşılıklı füze saldırılarını nasıl durdurduğunu Amerikan basınına anlattı. 24 saat içinde Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yapan Trump, savaşı sürdürürse ona yalnız kalacağını söyledim dedi. Trump, İran'la savaşın iki hafta içinde biteceğini yineledi. LGS'ye sayılı gün kaldı. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar sürüyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. Bugün İstanbul az bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlılar bu sabah basına ve taraftara açık bir antrenman yaptı. Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu olağanüstü seçimli genel kurulun kesin sonuçlarını duyurdu. Buna göre genel kurulda kullanılan 27.387 oyun 27.172'si geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Hakan Saati 9.927 oyda kaldı. Herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi. Beşiktaş Gain seriyi eşitledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Şu an bizleri takip edenler, biraz daha keyfimiz yerine gelse, şöyle güzel bir gelişmeye şansa diyorsanız, o gelişme belki de bizden size hediye olacak. Evet, bir hediyeyle başlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop'un şanslı dinleyicileri Viyalen Tema Park'ta her sene olduğu gibi bu yılda eğlenceye doyuyor. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Viyalent ve Kral grubu arasında yapılan anlaşmayla dinleyicilerimiz muhteşem anılar biriktirmeye başladı. Dünyanın en iyi 4. roller coaster'a seçilen Nefes Kesen'de 3 saniyede 110 kilometreye ulaşmak adrenalin yaşatır mı size? Ya da Adalet Kulesi'nde yavaşça gökyüzüne yükselirken saniyeler içinde 50 metre yükseklikten aşağı düşmenin çığlık çığlığa kontrollü bir düşüş yaşamanın size nasıl hissettireceğini düşünüyorsunuz? Ya da benim favorim Viking, bir tekneyle şelaleden düşme deneyimi. İşte bunların çok daha fazlasını Viyalent sizlere vaat ediyor. Ve Kral Pop'un şanslı dinleyicilerinden biri olabilirsiniz. Her gün takip edin yayınlarımızı. WhatsApp numaramı hatırlatacağım. Adınızı, soyadınızı, mail adresinizi yazıp göndermeniz yeterli. Ekip arkadaşlarım mesaj gönderen dinleyicilerimiz arasından kazananı belirledikten sonra sizlerle paylaşacağım. Ve işte WhatsApp numaram 533-781-7474. Viyalent'e 4 kişilik günlük giriş hakkı kazanmak istiyorsanız ad, soyad ve mesajınızı bekliyorum.

0: Kral Pop'ta. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri...

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizi

Nasıl geçiyor gününüz? Aldığınız haberlere bağlı biraz değil mi? Sabahtan bu yana nasıl haberler aldınız? Belki sizin çevrenizde güzel haberler vardır da şöyle bir genele baktığımızda, haber bültenlerini açtığımızda hiç iç açıcı bir şey çıkmıyor değil mi karşımıza? Ve açlık yaşamaya başladık adeta, iyi haber açlığı çekiyoruz. Vallahi böyle. Dikkat edin, insanlar artık iyi haber duyunca özellikle durup dinlemeye başladı. Çünkü bulamıyoruz ya her zaman. Nadir bulunan element gibi, nadir bulunan bir içerik haline geldi iyi haber. Gün boyunca karşılaştığımız içeriklerin büyük kısmı sorunlardan oluşuyor zaten. Oysa medya tüketimi dediğimizde insanların umut veren hikayelere de güçlü ilgi gösterdiği bilinir. Ama bir öğrencinin başarısı, bir kurtarma hikayesi, güzel bir dayanışma örneği, belki de daha

az karşımıza çıkıyor. Dikkat çekmiyor diye düşünülüyor. Belki de iyi haberler az değil ama sadece az konuşuluyor. Maalesef neden diye sorduğunuzdaysa şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü olumsuz haberler daha fazla etkileşim alıyor. Ve çoğu zaman sadece etkileşim uğruna olumsuz kötü haberlere boğuluyoruz.

En son ne zaman internetten bir şeyler satın aldınız diye sormak isterim sizlere. Çünkü bir e-ticaret araştırması çıktı karşıma. Benim de yaptığım bir davranışı anlatıyor. Nedir o derseniz, alışveriş sepetini terk etme alışkanlığı. Bir şeyler koyuyorsun sepete, ondan sonra ya bir dakika, bunlara ihtiyacım var mı ki benim şu anda deyip çıkıp gidiyorsun. O ürünler sepette kalıyor. Sepete ekleyip satın almadan çıkanlardansanız siz de yalnız değilsiniz. Bu çok yapılan bir davranış haline gelmiş. Tüketici beğendiği ürünü satın almadan önce birkaç kez sepete ekleyip çıkarıyor. Bunun nedeni olaraksa şunlar gösterilmiş: düşünmek, karşılaştırmak, beklemek. Tüketici bunları yapıyor. O yüzden sepette kalıyor ürün. Bazen insanın ihtiyacı ürün almak değildir, alma ihtimalini sevmektir. Mesela bu e-ticaret sistemi yokken henüz kişisel gelişimcilerin söylemi vardı. Kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız, alışveriş yapmayacaksanız bile mağazalara girin, çıkın, bakın. Duygu durumunuz değişsin. İnsanlarla sohbet edin denirdi. Şimdi insanlarla sohbet etme kısmı yok ama duygu değiştirmek için sepete ürün ekleyip almamak var galiba.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: tadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta dinleyicilerimize özel bir hediyem var demiştim programa başlarken. VLN'de 4 kişilik günlük giriş hakkını kim ister diye sormuştum. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı VLN ve Kral grubu arasında yapılan anlaşmayla dinleyicilerimiz muhteşem anılar biriktiriyor. Masalsı şatosuyla misafirlerini karşılayan bu tematik parkta sizleri birçok ünite karşılayacak. Adrenaline, eğlenceye doyacaksınız. Her yaştan ziyaretçisini etkilemeyi başaran bir tema park. Peki ben de orada olmak istiyorum diyenlere WhatsApp numaramı hatırlatmıştım ve ad soyad mail adresinizi bekliyorum demiştik. Ekip arkadaşlarım gelen mesajlar arasından talihliyi belirledi. Sevgili Yeşim'in mesajı Tuana Naz Osmak. Günün VLN talihlisi siz oldunuz. 4 kişilik günlük giriş hakkı kazandınız. Yarın itibariyle sezon sonuna kadar günlük giriş hakkınızı herhangi bir günde kullanabilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Hem Kral Pop Radyo'da hem Kral FM'de VLN Tema Park davetiyelerimiz devam edecek. Yaz boyunca devam edecek. O yüzden siz de takipte kalın.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu hafta da sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Aramızda şifre ezberleyebilenler var mı? Hayatımızda çok şifre var. Sadece her gün kullandıklarımızı ezberliyoruz. Hele ki şu şirket e-postaları var ya, beni çıldırtıyor. Kısa aralıklarla değişiyor bir de. Beğenmiyor ya her şifreyi. Bunu daha önce kullanmıştın. Ha, bunun içinde karakter eksik. Ha, buna işte 11 karakterli, içine de numara koy, isminden bir parça olmasın falan. Tamam, iyi güzel de güvenlik sağlıyorsun. Bu kadar da zor olmamalı yani. Yani 3-4 haftada da bir değişmesin zaten bu şifreler. O kadar mı güvenlik açığı var yani her yerde? Bilmiyorum, herhalde var. O yüzden çok dikkatlice yönetiliyor bu süreçler. Sözde modern insanın şifrelerle başı dertte. Hayatımız boyunca kaç şifre ezberleyebiliriz ki? Geçen gün bunu düşündüm. Gerçekten bankalar, e-postalar, sosyal medya uygulamaları, teknoloji uzmanı gibiyiz artık. Onlarca farklı hesabı yönetiyoruz ve ilginçtir, birçok kişinin gün içinde yaşadığı en büyük streslerden biri şifreyi hatırlamaya çalışmak. O yüzden şifreleri şifre programına yükleyip şifre programına da bir şifre koymak zorunda kalıyorsun. Ve o şifreyi unuttuğun zaman halin harap. Bittin.

0: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
1: Zazazo. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net, Sigortam Net.
7: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
8: Baba bu ne bayramı?
9: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Kral Akustik.

Bugün nasıl bir gün geçiriyorsunuz? Mesela başarılı bir gün mü? Başarı çok görecelidir. Örneğin kredi kartın borcunu kapatan var mı bugün? Bence başarılı bir iş. Tebrik ediyorum sizi. Mesela kötü bir dönemi atlatanlar var mı? Bitti nihayet diyenler. Bu da büyük bir başarı bence. Ya da bugün her şeye rağmen sabırlı kalabilenler var mı? Veya bir olay karşısında vazgeçmeyen, dik duran. Vallahi tebrik ederim. Sizi de tebrik ederim. Bunlar aslında hayattaki başarılarımız bizim. Çünkü bunların sertifikası yok. Başarı sertifikası diye bir şey yok. Alkış da yok. Paylaşımı yok. Düşünsene ya nihayet kredi kartı borcumu kapattım. Bir senedir uğraşıyordum. Bir tebrik yok mu bana diye sosyal medyada paylaşmazsın. Ama bilirsin ki bu bir başarıdır aslında. İnsanı en çok büyüten şeyler bazen tam da onlar değil mi? Bugün kendinize bunun için teşekkür etmelisiniz. Eğer varsa böyle bahsettiğim gibi bir adımınız. Tebrikler. Siz başarılısınız ama şimdilik bunu kimse...

Her gün teknoloji haberleri ısrarla çıkıyor karşımıza. Çıkacak bundan sonra böyle artık. Yani teknoloji haberi diye bir ayrım bile olmayacak bence hayatın içinde. Gündelik haberlerin içinde bunları tartışacağız diye düşünüyorum. Mesela patronlar robot olursa ne olur? Evet, bir gün işe geldiniz, performansınızı bir yapay zeka değerlendiriyor. Türkiye'de var böyle şirketler. Yapay zeka tarafından değerlendirilen performans notları. Uluslararası bağımsız denetim şirketleri denetliyorsa özellikle şirketi. Zaten kaçarınız yok. AI tarafından performans notu veriliyor. Vardiyaları planlamaya başladı AI'lar. Performans raporları hazırlıyor. Bilim kurgu gibi geliyor kulağa ama gerçek bunlar. Dünyanın birçok yerinde şirketler yapay zekayı yönetsel süreçlerde test etmeye başladı ve patronlaşmaya başladı aslında robotlar. İnsanlar robot yöneticiye mi yoksa insan yöneticiye mi daha çok güvenecek diye de bir soru çıkıyor. Bilmiyorum yani robotlar belki insanlara kıyasla daha liyakatli davranabilirler ya da daha tarafsız olabilirler. Her zaman o insani duygular olumlu olmuyor çünkü bazen de olumsuz insani duygular da işin içine giriyor. Yani hiçbir yapay zeka herhalde kindar bir şekilde çalışanına

De kontrol sende. Sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Bugün yoğun stresli bir gün yaşayanlar varsa kendi kendinize konuştuğunuz anları yakaladığınız oluyor mu? Evet, o stresli anlarda özellikle kendi kendimize konuşuyoruz. Market listesi yaparken konuşur kimi, kimi araba kullanırken konuşur. Ben otomobilde de konuşurum, motosiklet kullanırken de. Kaskın içinde kimse bilmiyor, duymuyor nasıl olsa. Allah'ım neler söylerim neler. Ama çevremde başka insanlar varken bunu yapmam. Yani kendi kendime konuşmuyorum. Çünkü garipsenmekten çekiniyorumdur belki. Bizim bir yardımcı ablamız var. O kendi kendine çok konuşur. Bazen korkutucu derecede. Yani o öyle yüksek sesle konuşur ki, ya acaba bir problem mi var? Hani biz de konuşuyoruz kendimizde ama bu kadar da tartışmıyoruz yani. Mevzu nedir diye sorasım geliyor ama tabii nezaketen sormuyorum. Bu durum tabii bize tuhaf gelse de odaklanmayı arttırıyor. Bu biliniyor. Yani evde anahtar ararken nereye koydum ben bunu demek sandığınız kadar garip bir şey değil. Çok yaygın bir davranış. Ama bunu ayna karşısında yapmaya başladıysan bir uzmana gitseniz iyi edersiniz. Ha, bir şey olacağından değil. İçiniz rahat olsun. Güzel bir gün diliyorum size. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere. Meğer

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Arizona'daki ilk antrenmanını Türk taraftarlar önünde büyük destek alarak yaptı. Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası öncesinde yükselen sıcaklıklar endişe yaratıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gey'in deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi. Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi yarın belli olacak. NBA final serisinde ise San Antonio ilk galibiyetini deplasmanda aldı. Spurs Donald Trump'ın da salonda izlediği maçta New York'u 115-111 ile geçti ve durumu 2-1'e getirdi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: sponsoruna kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, pek yanınızda Doğa, Doğa, Doğa, Doğa.
4: Temizlik doğasında var.
5: Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
6: Sardalya, Dardanel'den. Pilot garaj, oto ekspertiz.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
2: Yardım edin!
1: Aşk işleri belli olmaz.
2: Kimse yapma!
3: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
4: Belki ben de öyle.
1: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
5: Umarım bir daha görüşmeyiz.
6: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
5: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
7: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
8: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 9 Haziran Salı, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Dikkatler bugün Meclis ve CHP Genel Merkezi'ndeydi. İki kürsüde iki grup toplantısı yapıldı. Meclisteki grup toplantısında kürsüye Grup Başkanı Özgür Özel çıktı. Bu kürsüde konuşmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu 26 Temmuz'u geçirmeden kurultaya davet etti. Özel kürsüden indiği anda Genel Başkan Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. İradesini parayla satanlardan arınacağız dedi. Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklaması da gündemde. Çağrıya olumlu yanıt veren CHP Genel Başkanı, Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. MHP lideri Bahçeli de partisinin grubunda kürsüdeydi bugün. CHP'nin önünde iki yol var diyen Bahçeli, ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: Da bugün Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu aktardı. Diyarbakır'da Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Haklarındaki dava zaman aşımından düştü. İzmir'de 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltındaki 18 ve 19 yaşındaki iki zanlı tutuklandı. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün var. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi alabilecek. Paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kısa süreli sağanak geçişleri sürüyor. Yarın İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 28, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 31 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz bu hafta da sert esiyor. Akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Pop, pop, kral pop.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

9 Haziran ve haftanın ikinci günü öğleden sonrası saat 16 itibariyle yayınımız başladı. Öncelikle haber merkezimize teşekkür edelim. Günün gelişen olaylarını Yeni Saat'le birlikte paylaştılar. Hemen ardındaysa Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da 24 saat en sevdiğiniz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki 2 saatinizde Demir Ali Çelik ben eşlik ediyor olacağım. Bu yoğun tempoda günün akşamına ilerlerken trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar hemen açılışta ileteyim. Serkan Nişancı, Eller Üzer son dönem çok severek dinlediğimiz şarkılardan en iyiler tüm hızıyla devam ediyor. Herkese merhaba.

0: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com

0: fiyatlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Sessizlik doğasında var.
1: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
1: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru

Haziran ayının ikinci haftasına da adapte olduk. Haftanın ikinci günü salı öğleden sonrası şarkılarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle bu yıl sıcaklarla ilgili öngörü Haziran ayı yani yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte uzman görüşlerine çokça yer verdik. Aslında yılın ilk dönemi itibariyle bu yılın yaz mevsiminin önceki yıllara göre daha uzun süreceğini, yine bu yazda rekor sıcaklar yaşanacağını ve bunun haberi olacağını değinmiştik. Bir tarafta da aslında baraj doluluk oranlarını da yakından takip ediyoruz. Bir önceki yıla oranla bu yıl bir düşüş söz konusu. Her ne kadar son haftalarda yağışlar Mayıs ayı içerisinde yüksek olsa da bir önceki yıl 8 Haziran'da baraj doluluğu %74 İstanbul'a su sağlayan barajlarda, bu yıl ise %69 oranında gözlemlendi. Hem yaz mevsiminin ve kuraklık durumunun uzun süreceği öngörüsüyle hem de bir önceki yıla göre düşük su seviyesi dolayısıyla lütfen su tüketimine aslında genel anlamda tasarrufa özen gösterelim. Şimdi Kral Pop Radyo'da bize iyi gelen şarkılardan biriyle daha devam edeceğiz. Tan Taşçı ve Yok Başka Hayalim dinliyoruz.

günlerde yepyeni albümler, şarkılar, tekliler, sürprizler dolu dizgin devam ediyor. Blok 3 10 şarkılık yeni albümünü duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de lansmanını gerçekleştirdi. 3. stüdyo albümü Kayıp Persona müzikseverlere ulaşmış oldu. Şarkılar da hızla izleyiciler, dinleyiciler tarafından tüm platformlarda yakından takip edilerek dinleniyor. Biz de albümle ilgili detayları kralmüzik.com.tr'de sizlerle paylaştık. Tabii birçok yeni albüm, birçok proje, ortaklık ve diğer bilgiler, etkinlikler, konserler ve listeler kralmüzik.com.tr adresimizde. Şimdi biz Pop'un Kralında Poison Murat Boz'la Yapar Mısın dinleyelim.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, tek yanınızda
3: aslında var.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın. Güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ortaktan birini kazanma şansı.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba,
4: her gün kazandırır.

0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: biliyorsunuz.
1: Kalabalık hanelerle ilgili bir veri var. Eurostat verileri. Tabii birçok kriter var. Sadece bir evin kalabalık olup olmadığı, kaç kişinin yaşadığıyla alakalı değil. Oda sayısından tutun, hane yapısına uygun olup olmadığına, yaş skalasına vesaire birçok ölçekle birlikte kalabalık evde yaşayan nüfusun en çok olduğu ülkeler sıralanmış. Bu ülkelerde de zirvede Kosova var. %64.1'lik kesim Kosova'da kalabalık aile bireyleri hane içerisinde yaşıyor. İkinci sırada Karadağ, üçüncü sırada Arnavutluk, dördüncü sırada Sırbistan, beşte Romanya, altıda Letonya, yedide Kuzey Makedonya, 8. sırada da ülkemiz geliyor. %37.6'lık oran ülkemizde kalabalık evde yaşayan oranımız. En düşük veri ise %4.1 ile Hollanda'da kalabalık evde yaşayan nüfus oranlarına bakıldığında. Bu yeni bilgiyle birlikte Kral Pop Radyo'da APO ve Yeraltı dinleyelim. Ne

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz bu hafta da sert esiyor, akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

dinleyicilerimize sağlık en başta, huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice harika, güzel yıllar diliyoruz. İyi ki doğdunuz, doğum gününüzü kutluyoruz, şarkılarımızı da hediye ediyoruz. Yılın 160. gününde. Birazdan hafta sonu ülkemizde en çok hangi filmleri izledik göz atacağız. Televizyon dizilerinde sezon finalleri bu hafta sonuna kadar tamamlanmış olacak. Yaz dizilerinin de start aldığını ve almaya devam edeceğini hatırlatalım. Hatta bu haftada bir yapımın yaz dizisi projesinin yayın tarihi açıklandı. Kral Pop Radyo'da Blok 3'le Kusura Bakma dinleyerek devam edelim. Sen de

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın. Güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız çocuklar, harikasınız. Uzatmadan bitir, kupayı al bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu Akü bir numara.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
17: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
18: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
19: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

geride bıraktığımız hafta sonu ülkemizde sinema salonlarında hangi filmler en çok izlendi? Backrooms filmi beklenenin çok üstünde bir performansla ülkemizde en çok izlenen filmlerde sinema salonlarında ikinci haftasında da zirvedeki yerini koruyor. Böyle bir beklenti aslında bu filmle ilgili yoktu ama korku, gerilim bir arada ve dikkat çekti kısa sürede. Sosyal medyanın da yoğunlaştığı alanlardan biriydi. Geçmişi, projenin başlangıç süreciyle alakalı. Korkunç bir film, ilk hafta sonunda ikinci sırada en çok izlenenlerde. Saplantı filmi dördüncü haftasında üçüncü sırada. Sihirli Annem, Periler Okulu dördüncü haftasında dördüncü sırada ve Siccin 9 filmi dördüncü haftasında beşinci sırada yer alıyor. İlk beş filme göz atmış olduk. Gerilim korkuya yatkın bir hafta sonu olmuş sinema salonlarında diyebiliriz bir detay olarak.

Her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun birçok verisine yer veriyoruz. Onlardan biri de ülkemizde obezite durumunun ne olduğu ile ilgili veriler. Çok kapsamlı bir araştırma ama en azından şimdilik sadece başlık kısmına değineceğim. 2022 yılında 15 yaş ve üzeri nüfusta obez bireylerin oranı %20,2 idi 2022'de. 2025'te ise bu oran %21,8'e yükseldi. Önceki yıllarda da benzer şekilde yükseliş olduğu için önemli bir detay bu. Geçmişten bugüne obezite oranımız ülkemizde yükselmeye devam ediyor. Ayrıca araştırmada %86,6'lık oranımız düzenli fiziksel aktivite yapmıyor. En yaygın sağlık sorunumuz da %24,3 ile bel bölgesi rahatsızlıkları olmuş. İleriki günlerde kapsamlı detaylar aktaracağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verileriyle derlediği sağlık araştırmasına. Ama biz şimdi Çağla ve Doğu Sivek dinleyelim. Seni Düşündüm'le devam ediyoruz.

0: yaptı, fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
3: Gelecek şimdi yollarda.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı İsuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
6: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros, hepinize iyi gelecek.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
14: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
15: Migros yemek.
14: Migros uygulamasında.
16: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
17: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
18: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
19: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
20: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
21: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur.

hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin içinse.

9 Haziran haftanın ikinci günü, eve dönüş yolculuğunda ya da trafikte olan herkese iyi yolculuklar diliyoruz. İyi çalışmalar bugün için son kez. Yarın hafta ortası şarkılarıyla saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Hafta içi her gün olduğu gibi ayrıca birazdan Bay J harika sohbetiyle burada olacak. Son dönemin en dikkat çeken ve remixleriyle de sosyal medyada bugünlerde en çok paylaşılan şarkılarından biriyle veda edelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası öncesinde aşırı sıcak ve yüksek nem oranları ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. 11 Haziran'da başlayacak turnuvada hem futbolcuların hem de taraftarların tehlikeli hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Dünya Kupası boyunca maçların her iki yarısında zorunlu su molaları verilecek. Bu molalar maçların 22. dakikasında uygulanacak ve 3'er dakika sürecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain-Bahçeşehir Koleji'ne 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi yarın saat 20'de belli olacak. NBA final serisinde San Antonio ilk galibiyetini deplasmanda aldı. Spurs Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da salonda izlediği maçta New York'u 115-111 yendi ve durumu 2-1'e getirdi. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da Poyraz bu hafta da sert esiyor. Akşamlar serin. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Tem Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Pop, pop, kral
5: pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Bay J'yi sunar.

0: Ne haber milletim, iyi akşamlar diliyorum. Bay J benim adım, ünlü bir radyo sunucusuyum. Ancak beni farklı bir alanda ünlü buluyorsanız demek ki zaman içinde kişisel iletişimimiz olmuş olabilir. Bunu sevgililerimden bahsediyorum. Yani sevdiklerimiz bize ünlü değil mi? Yani sen Hasan'ı seviyorsun. Şarkıcı Tarkan mı daha ünlü, Hasan mı daha ünlü? Anlatabiliyor muyum hayatımda? Ben söyleyeyim, Tarkan hala daha ünlü. Ama sen Hasan'la evleneceksin. Ve bunun altında yatan temel sebep, Tarkan evli zaten. Evli olmasaydı da seni alır mıydı? Bir yerde denk gelme ihtimaliniz neydi? Muamma.
1: Bayşe, sen akıllı adamsın. Tarkan'la karşılaşmak için en kolay yol nedir?
0: Canikom, 54D'ye biniyorsun. Harbiye açık havaya gidiyorsun. Biraz da bilet parası. Size bir sır vereyim mi? Karım kimseye hayran değil. Benim kadar ünlü biriyle birlikte olunca şöhretin tanımı değişiyor çünkü. Kenan İmirzalıoğlu mu? Ne var ki? Evde Bayce var. Anlatabiliyor muyum? Geçen gün televizyonda birini gösterdim. Bak ne kadar ünlü oldu adam dedim. Bana dönüp çöpü kim çıkartacak bu akşam diye sordu. Ve işte şöhretin sınavı bu millet. Karımın evde hem bir ünlüsü var hem de bulaşık makinesi boşaltıyor aynı zamanda. Misalla Adolf Hitler'in karısı Mozart dinlediğinde aman canım ne olacak şarkı işte diyordu. Celal Şengör'de olmayan bilgiler bunlar arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Çünkü ya biliyorsunuz insan doğası. İnsan bir süre sonra her şeye alışıyor millet. Benim evde de durum farklı. 35 senedir mikrofon başındayım. Milyonlarca kişiye seslendim. Geçen karıma bir şey anlatıyorum, telefonuna bakıyor. Allah Allah ya. Beni dinliyor musun dedim. Sen iş yerinde de bu kadar çok konuşuyor musun dedi bana. Sıkma canını insanların. Ceviz vardı mutfakta, kırsana biraz. Yek. Şöhret çok garip bir şey. Sizi hiç tanımayan insanlar sizden etkileniyor. Sizi en iyi tanıyan insanlar hiç etkilenmiyorlar. Şöhret bence... Sevgiliniz sizi banyodan çıktıktan sonra göğsünüzdeki sivilceyi patlatmaya çalışırken görene kadar sürebilen bir şey. Bir şey. Evlilik. Bakın yeryüzündeki en büyük anti-ego ilacıdır millet. Bak Kenan İmirzalıoğlu'na bak, eskiden nasıl adam döverdi dizilerde. Artık eskisi gibi vuramıyor, tatlı tatlı okşuyor evlendikten sonra. Farkında mısınız? Yaş almak da böyle bir şey. Gençken biliyorsunuz başka hayaller kuruyorsun. 20 yaşında bana deselerdi ki bir gün cuma akşamı evde oturup Kızılcık Şerbeti izlerken internetten air fryer modelleri inceleyeceksin. Oğlum manyak mısın derdi. Ben çünkü kendimi motosiklet üstünde Avrupa'yı gezen deri ceketli asi bir adam olarak hayal ediyordum. Hatırlıyor muyum? Şimdi marketten ekmek alıp eve dönerken yumurtaları kırmadan eve ulaşınca kendimle gurur duyuyorum. Zorluk derecesi 9,5'luk bir şakaydı arkadaşlar. Sindirmeniz için 20 dakika ara veriyorum. İnsan zaman içinde yavaş yavaş evcilleşiyor. Fark etmiyorsun bile. Bir bakıyorsun gençliğinde sabaha kadar eğlendiğin arkadaşlarınla artık kolesterol değerleri falan konuşuyorsun. Nasıl gidiyor abi trigliserit? İyi iyi ya, fena değil, kontrol altına aldık. Senin kolesterol ellerinden öper abisi ya. Ellerinden öper. Bu nasıl sohbet oğlum? Bir zamanlar aynı masada insanların kalbini kırıyorduk. Şimdi LDL düşürmeye çalışıyoruz. Bu mu hayat, bu mu şimdi? Neyse. Ben yok yok, yanlış anlamayın. Halimden memnunum. Çünkü gençken dünyanın en havalı adamı olmayı hayal ediyordum. Bugünse akşam eve gidince pijamamı giyip kimseyle konuşmadan oturmayı hayal ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve güzel haber şu ki bu hedefe ulaşma ihtimalim, Tarkan'la evlenme ihtimalim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimizin iyi
2: gelecek. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genel.

0: taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi'm var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Pop Radyo burası millet. Şimdi akşamı geceye bağlıyorum. Ben Bayce, yayındayım ve yayınlarımı Bodrum'daki evimden yapıyorum. Yıllardır böyle devam ediyor. Belediye başkanından ilçeye yaptığım katkılar karşılığında ayda 200 lira istedim. Yalanım varsa şuradan şuraya çıkmayın. Bir gece uçağında karşılaştık Bodrum'a gelirken. İstedim ve bu bahsettiğim 1,5 yıl önce oluyor. Yani şu ana kadar 3600 TL ödeme almış olmam. Sanırım muhasebe bölümünde bir karışıklık oldu. Bir sıkıntı yaşandı çünkü henüz bir şey gelmedi. Şu andan itibaren hem protesto, ayrıca gelirimi arttırma amaçlı, yalan söylemeyeceğim. Yayınlarımda bir süre Konya Selçuklu promosyonu yapacağım. Bir de farklı belediyeleri denemeye başlamak zorundayım arkadaşlar. 200 lira ya, nereye vermiyorsun ya? Yine bir gelişme olmazsa gelirimi arttırmak için kullandığım bu metoda fiyasko deyip yolumuza devam ederiz. Giderim burada. Başkana sorun sizde değil, bendeymiş derim. Kucaklaşırız, barışırız. Giderken de belediyeden bir kalemlik, bir ataç filan afirikleyip giderim. Zararın neresinden dönersem hesabı alın. Afiriklemek genellikle bir eşyayı ya da malı sahibinden gizlice ufak tefek ve göze batmayacak şekilde aşırmak, tırtıklamak anlamına gelen argo, halk ağzı ifadesi arkadaşlar. Peki ben halk mıyım? Hayır canım, bariz aristokratım. Nenem kontesti benim bir kere, tamam mı? İşte işimde ne kadar başarılıyım görün. Ayrıca şu anda beni dinleyen bütün kont, kontes, dük, düşes, baron, barones, arşidük, arşidüşes kardeşlere selam olsun. Düşes idim düştüm ele, baron kaçtı te Paris'e. Kont amcamın traktörü yattı yine servise. Nasıl Anadolu Avrupa Birliği ortak yapımı ürünü? Türkü. Nal sesleri avluda. Şatoda yoktu mazot, arşidükle tarlaya indik, patates oldu hasat. Böyle bir aileden geliyorum işte. Görgü, zarafet, asalet ama fırsatını bulunca belediyeden ataç, kalemlik, afirikleyen bir yapı. Öyle düşün, bir asalet. Zaten gerçek aristokratlık budur. Gittiğin yerden bir şey çalmayacaksın. Ama promosyon kalem varsa da ayıp olmasın diye cebine atacaksın. Bak, benim evdeki kalemlere bak. Bak, 100 kalem hepsi logolu.

0: Sanırsın otel veya banka zincirim var. Aha, benim Kong dedem derdi ki, Bay J oğlum, insanın itibarı her şeydir.
1: Bay J ne iş yapıyordu deden?
0: Otopark mafyasıydı ama şimdi bunu konuşmayalım ya, konuyu değiştirmeye gerek yok. Kral Pop Radyo'da salı akşamı, umarım keyfiniz yerindedir. Değilse de benden ayrılmayın, beraber sefil olalım. Ne dersiniz?

Selam millet, Bay J konuşuyor. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo sunucunuz dimdik ayakta. Her zamanki formunda, ancak yıllar insana şirinlik yapmıyor. Ya evet, dişlerimi değiştirmem gerekiyor. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Mesela 40 yaşında dişlerinizi yaptırdınız. 15 sene geçti. Dişler hala sapasağlam parlıyor. Gece bir yere girdiğinizde milletin gözü kamaşıyor. Sesler filan yükseliyor. Hey dostum, manyak filan mısın? Kapat şu ağzını. Benim 15 yıl oldu. Doktorum dedi ki diş etleri yukarı doğru çekilmiş. Eski dişlerin ortaya çıktı. Yeniden yapmamız gerekiyor dişleri. İncitmemek için yaşlandın, hemen hemen tüm vücudun geri çekiliyor demek istemedim. Büyük ihtimalle. Ben de benim tahminim bu. Ay sanki o söylemese ben taarruz değil de geri çekilme döneminde olduğumu fark etmeyeceğim. Ya geçen gün uyumak için yatağa yattım. Sadece sağ ayağım uyuştu, biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle fonksiyon bozukluğu başlıyor ki vücut parçaları vardiyalı uyumaya başlıyor artık. Niye yaşlı insanlar uykusu çok böyle. Neyse kısa keseceğim. Dişlerimi yaptırmak için 450 bin liraya ihtiyacım var arkadaşlar. Ya hocam dedim, bunun daha hesaplı bir yolu yok mu? Var dedi. 300 binlik paket var, 200 binlik paket var, 100 binlik paket var. Ya dedim şimdi 450 bin liraya güzel bir diş yapıyorsanız 100 bine ne takıyorsunuz? Nane şekeri falan mı? Hocam dedim, şu en ucuzundan yaptığınız bir hastanızın fotosu var mı acaba? Var dedi, var göstereyim ve gösterdi. Bakın, benim mezar taşı yapan bir arkadaşım var, mermerci. Ona giderim, ne yapıyorsa yapsın, ağzıma bunu yaptırmam ama ben. Sanki böyle adamın ağzına bir parça beyaz plexiglas takıp dişe benzesin diye kalemle çizgiler çizmişler. Öyle görünüyor. Hocam dedim, direkt epoksi dökseydiniz hastanın ağzına. İmplant yerine de ucuza inşaat demiri mi çakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sonra şey aklıma geldi. İnanılmaz derecede sağlam, asla kırılmayan, dayanıklı ve yıllarca beni götürecek bir malzeme buldum, biliyor musunuz? Aa, evet. Beyaz leblebi. Bir noktada artık dişler tedavi filan aklımdan gidiyor. Yani bu işi nasıl daha ucuza getiririm? Bu parayı nereden bulacağına varıyor mesela, anlıyor musun? Bir de ailede hep biri vardır ya. Bacı yeğen, benim bir adamım var, bu işi 18 bin liraya çözerim diyor. Kim abi bu? Dayım mobilyacı, çok yapmış bundan diyor. 35 senelik radyo şovmeni, halk kahramanı, milyonları güldürmüş eğlendirmiş. Durum bu olmamalıydı millet. Yaş ilerledikçe akranlarım da aynı durumda. Para biriktirip vücutların eksilen parçalarını geri satın alıyorlar. Bir arkadaşım saç yaptırdı, öbürü diz yaptırdı. Ben diş yaptıracağım. Biraz daha yaş alırsak Lego setine döneceğiz artık. Gerçekten ne yaptığımızı ben de bilmiyorum ya. Yakında buluşacağız, kimse yaş falan sormayacak. Baba her şey orijinal mi? Parçalar... Sakın bana mesaj yazıp abi destek olalım, yok efendim ben diş hekimiyim yardımcı olayım gibi mesajlar yazmayın. Başımın çaresine kendim bakarım. Hayatım boyunca haksızlıklara uğrayıp incindim. Kimsenin sahte merhametine ihtiyacım yok, tamam mı? Ve şimdi biraz yalnız kalmak istiyorum. Lütfen müzik dinleyin. Ne? Bacı, ne? Bir arkadaşta çıkma diş varmış, düşünür müsün? Kapa çeneni manyak, yardım istemiyorum dedim size. Çıkma diş nedir ya? Bitmedi. Devam edeceğim konuşmaya. Ben bu 450 bin lirayı bulacağım bulmasına, merak etmeyin. Bay J gerçek bir survivor'dır. O anlamda endişemiz olmuyor. Bütün mesele 450'yi bulduğum gün dişlerin fiyatı 550 olacak. Büyük ihtimalle ondan endişeliyim. Ha yeter, tamam.

0: Okul, sınav ve başarı için Arge with Focus yanınızda. Arge with Focus'la Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Var.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
10: Ödemek EasyCo demek.
11: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: kazanmadan birini kazanma şansı.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5

0: Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Bankom.com bank kartıma değil.
5: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Bu ya.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Yavuz dayıma mı taktırayım? Bu evrimleşme, dünyadaki yaşam türleri falan. En çok ilgimi çeken penguenler. O ne abi ya? Oldu mu şimdi yani bu cins? Yani oluyor penguen, paytak, misyonu belirsiz, dişleri yok. Kanat var, uçamıyor. Bak tavuğa elinden geleni yapıyor. El kadar kanatla elinden bir iki metre zıplıyor. Penguen lök gibi lök. Evet, penguenlerin dişleri olmadığı için avlarını bütün olarak yutarlarmış. Bunu biliyor muydunuz? Ya. Rahmetli Harun eniştem de öyle yapardı bu arada. Asla aynı sofraya oturmak istemezsin. Bir kalamar komple yenir mi ha? Bir penguen misin? Ama işte doğa her şeyi dengeye sokuyor. Ucube değil bu hayvan. O kanatları suda yüzmek için pervane gibi kullanıyor, biliyor musunuz? Ya. Ama yine de amaçsız bir canlı. Ya ne yapıyorsun? Yenir mi bu Ayşe? Yasak oğlum. Lahey'de yargılanırsa Allah canımı almasın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yasak yasak. Penguen yenir mi ya? Tüm dünyada yasak. Uluslararası kanunlar, anlaşmalar var. Artı moralini de bozma. Yani bugün de mi Laos yiyeceğiz diye dert etme. Zamanında kaşifler yemiş. Şöyle tarif ediyorlar penguenin tadını. Sığır eti, morina balığı ve ördek etinin bir tencere içinde bolca balık yağıyla pişirilmiş haline benzetmişler. Sadece duymaktan bir ay balık yemeyeceğim. Ya çocuklar, ben galiba penguenlerden nefret ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani burada konuşurken terapi gibi oldu. Bilinçaltım dışarı çıktı. Nedir bilmem. Küçükken ablamı penguenler mi kaçırmış? Ne olmuş? Hiç mi bir... Şey çok kötü değil mi? Bak bu çok kötü. Penguenlerden nefret ediyorum diyorsun. Akşam DM kutuna bir tane tehdit mesajı gelmiyor. Ne zavallı bir canlı penguen. Dur oğlum, vazgeçtim ya. Vazgeçtim ya. Bundan sonra ben Bay J, penguenlerin hami koruyucusuyum. Var mı? Güney kutbuna gidip silahlanacağım. Biz ne yapıyoruz? Aa, biz şahaneyiz çünkü. Ne yapıyoruz Bayce? Telefonun ekranına bakıp baş parmızlığı yukarı doğru sürtüyoruz. Hani pengueni beğenmedim ya. Hani bir uzaylı gelse dünyaya ilk raporunda şöyle yazar. İnsanlar dik durabilen primatlar. Günde ortalama 4 saat cam bir levhayı okşuyorlar. Levha fiyatları 20 bin ile 170 bin lira arası ve hepsi aynı işi görüyor. Ancak bir statü sembolü olmuş, çok önemsiyorlar. Kaptan, görmeniz lazım. Masada tek Android telefon kullanan adama nasıl baktıklarını görmeniz lazım kaptan. Sanırsın masadaki tek penguen. Bu arada penguen deyip geçmeyin. Ortalama 80 IQ'ya sahipmiş penguen. Ve benim 70 IQ ile 50 yaşına gelen arkadaşlarım var. O açıdan düşününce iyi. Bakın sevgili dinleyiciler, insan türünün en büyük özelliği zeka değil. Yani dünyanın en zeki türü de öncelikleri karıştırması bence. Onu söyleyeyim. Mesela cebinde 150 bin liralık telefon var. Ekran koruyucu çatlak. Evdeki musluk 3 aydır damlatıyor. Ama telefonda 4 tane kamerası var. Mesela zaten öncelik... Hop, ırk olarak dünya liderliği. Bir de telefonları karşılaştırıyorlar. Kaç megapiksel, kaç çekirdek, kaç giga işlemcisi... Arkadaşlar, ben annemi arıyorum. Siz uzay mekiği falan mı fırlatıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Peki Bayce. Ha canım. Peki Bayce, insan mı penguen mi? Penguen kanka.

0: Net gündem.
1: 9 Haziran Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine katıldı. Terörsüz Türkiye süreci mesajları öne çıkan konuşmasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık diyerek Türkiye'ye güç katmaya devam edeceklerine yönelik mesaj verdi Cumhurbaşkanı. Türkiye kendi hikayesini yazan bir ülkedir. Güçlü olmak dışında seçeneğimiz yok. Terörsüz Türkiye süreci bir devlet vizyonudur ifadelerini kullandı. Sözcüye uzanalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu bugün mecliste yaşanan grup toplantısı gerilimi sonrası CHP genel merkezinde konuştu. Kılıçdaroğlu özel yönetimine hedef alarak ne gerekiyorsa yapacağız, partiyi kirlilikten arındıracağım, bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım dedi. İzleyiciler Özgür Özel'e hain sloganları attı. Seçime girilmesi tehlikeye giriyor diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise kurultay için 26 Temmuz 2026 tarihini işaret etti. Özel, herkes bilsin ki milletin yürüyüşüne kimse set çekemez, önümüzde duran bu milletin ayaklarının altında kalır ifadelerini kullandı. Geçelim sondakika.com'a, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş manşetlerde. CHP'ye yönelik fezleke tartışmaları ve kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Numan Kurtulmuş, fezlekelerin meclis gündemine taşınmasının yeni siyasi gerilimlere yol açabileceğini söyledi. Ayrıca CHP'nin delege iradesini yeniden ortaya koymak için uygun zamanda kurultayını gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı. Habertürk'te ise yargıdan iki manşet dikkat çekiyor. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında 14 yaşındaki sanık bugün ilk kez savunma yaptı. Duruşma öncesinde açıklama yapan anne, hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz dedi. Yargılama sırasında Atlas'ın annesi ve teyzeleri çocuk yapmakla anne olunmuyor dedi, salondan çıkarıldı. Tanık beyanları alındı, sonrasında mahkeme ileri bir tarihe ertelendi. Yine İstanbul'da öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur cinayetiyle ilgili de bugün sıcak bir gelişme vardı. Olayla ilgili gözaltına alınan Bülent K. cinayeti itiraf etti. Şüpheli, Aynur Kambur'u dansözlük yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Cinayetin ardından yürüyerek Beşiktaş'a gittiğini öne süren şüpheli, olayda kullandığı silahı da denize attığını aktardı. Net gündemin kapanışını bugün TRT Haber'den, spordan bir manşetle yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası hakeminin ülkeye girişine izin vermedi. Dünya Kupası finallerinde düdük çalacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan Omar Artan, Amerika'nın girişine izin vermemesinin ardından turnuvada görev alacak hakem listesinden de çıkarıldı. Amerikan göçmenlik makamları Artan'ın sınır dışı edilme gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklamada yapmadı. Ancak Somali, Başkan Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu seyahat yasağı listesinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.
0: Net gündem.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası öncesinde aşırı sıcak ve yüksek nem oranları ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. 11 Haziran'da başlayacak turnuvada hem futbolcuların hem de taraftarların tehlikeli hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Dünya Kupası boyunca maçların her iki yarısında zorunlu su molaları verilecek. Bu molalar maçların 22. dakikasında uygulanacak ve 3'er dakika sürecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi yarın saat 20'de belli olacak. NBA final serisinde San Antonio ilk galibiyetini deplasmanda aldı. Spurs, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da salonda izlediği maçta New York'u 115-111 yendi ve durumu 2-1'e getirdi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

millet, yaz başladı. Burası Kral Pop Radyo, Bay J ben. Hala evdeyim. Hatta artık tamamen evdeyim. Bodrum'daki evimden, o meşhur Ege rehavetinin göbeğinden sabit yayındayım, biliyorsunuz. İstanbul'un o kaosunu, trafiğini, plazalardaki klimalı stüdyoları tamamen geride bıraktım. Bırakmasına da inanın, burası da ayrı bir imtihan. Karşımda nefis bir deniz manzarası var. Altımda şortum, ayağımda şıpırdık terliğimle yayın yapıyorum. Çalışacak motivasyonu bulmakta zorlanıyor insan. Şurada iki laf edip şarkıya geçene kadar canım çıkıyor. Ege havası resmen insanın beynini uyuşturuyor. Acımı paylaştığınızı biliyorum. Sağ olun, sağ olun. Tabii bu hemen hemen her şirketin bayılarak geçtiği, güya hayatı kolaylaştıran uzaktan çalışma. Tabii yemek fişi vermiyorlar ya. Gir mutfağına ye bir şey, evden çalışıyorsun diye. Evet. İnsanlık için biraz zeka testi gibi oldu. Bakmayın, biz yine bir şekilde ekran karşısında profesyonel görünmeyi başarıyoruz ama dünya genelindeki o kriz yönetimleri bir komediye döndü. İngiltere'de kriz başlayınca hemen o meşhur acil durum toplantılarından yapmaya karar verdiler. Yetkili isimlerden biri bir cuma günü kameraların karşısına geçip çok ciddi bir yüz ifadesiyle "Ülkenin şu andaki tek ve en önemli odak noktası bu krizdir. Acil kodlu kobra toplantısı yapacağız." Ve arkasından dedi ki "Toplantıyı pazartesi günü yapacağız." Oğlum, inanılmaz bir aciliyetmiş gerçekten. Cuma günü kobra toplantısı ilan ediyorsun. Ne olduğunu bile bilmiyorum bu arada. Toplantı pazartesi günü. Tek ve en önemli öncelikleri ama araya hafta sonunu alıyor. Hafta sonu muhtemelen mangala falan söz vermişler. Şu Paris tatilini de aradan çıkartalım, yengeniz kafamın etini ütülemesin. Ha? Kafamı ütülemesin, kafamın etini yemesin. Söz pazartesi sabah bu krizi kökten çözüyoruz. Muazzam vizyon. Belki de ben çok fazla derin düşünüyorum. Belki de hayatı çok daha basit, çok daha yüzeysel yaşamam gerekiyor. Bilmiyorum. Müzik listelerinde bu hafta listeye bilmem kaçıncı sıradan giren şarkılar da bana ne? Bana ne? Benim o listelerle ilgili bilgim yok. Branşım değil. Ben şovmenim arkadaş. Listelerle listeci uğraşıyor. Uğraşsın derken de yani bütün yapacağı müzik listelerine bakmak. Hangi şarkı çıkmış, hangisi en çok dinleniyor, her yerde ortalama alıp beğendiği şarkıları yayına... Arkadaşım, sen hiç yorgun akşam dinleyicisini güldürmeyi denedin mi yayına çıkıp? He? Bu akşam uyumadan önce senin için biçilen bu şahane vazifeye, yani beni dinleme ayrıcalığına şükret. Ya ne bileyim, kendime biraz beğenmeyi seviyorum. Uzun yıllar boyunca ailemin utanç kaynağı oldum. Kötü bir şey de yapmadım. Yani zararlı alışkanlıklarım yoktu. Serserilik yapmadım. Kavgacı biri de olmadım. Sadece hiçbir şeydim. Hiçbir şeydim. Serserilik yapma. Hiçbir şey yok. Sadece düşünüyordum. Düşünüyordum ve siz düşündüğünüz...

düşündüğünüz zaman insanlar boş oturduğunuzu zannediyor. Oysa ki düşünüyorsunuz. Bazen bence çocuklarımıza düşünmeleri için zaman tanımalıyız. Yani ben bugünlerde yapacaklarımı ta o zamanlardan tasarladım düşünürken bile ama... Ne yaparak tasarlayacaktım? Yani bir yandan okul tiyatrosunda Otello'yu oynayarak mı? Konsantrasyonumu bozmadım, bildiğimi yaptım. Şimdi kim gülüyor? Ben. Değil, siz. Şakaları ben yapıyorum, siz gülüyorsunuz. Çünkü radyoculuk... Öyle dışarıdan göründüğü gibi çok stabil, sağlam bir meslek değil. Ve sonunda delirdim. Olur olmadık yerde, olmadık zamanda kendi kendime gülüyorum. Bir de üzerine benimle beraber dinleyicim gülüyor. Hadi ya, nereden biliyorsun Bahçe diye soracak olursanız... Her gün telefonuma yüzlerce mesaj geliyor arkadaşlar. Ha. Çok komik, bağırarak güldüm diye yalan mı söyleyen dinleyicilerim mi var benim? Ya da dünyada sululuk ve absürtlük prim yapmaya devam ediyor işte, net işte. Dünyadan garip haberlerle devam ediyorum. Gökten kurbağa yağmış Sırbistan'da bu defa. Binlerce kurbağa gökten yağmaya başlayınca trafik tamamen durma noktasına gelmiş. Niye üstünden geçin, zaten düşünce ölecekler. Peki, okey. Yani, hay arabanız yerdeki bir kurbağanın üstünden geçmeyi tolere edemiyorsa bir bisiklet falan alın onun yerine kendinize. Garip renkli böyle kocaman bir bulutun üstlerine vardığında yağmur yerine kurbağa bıraktığını görünce şok geçirmişler. Kasırga gölden kurbağaları çekmiş, şehrin göbeğine fırlatmış. Yani mucizevi bir olay değil. Fantezi yok. En azından gökten bütçe falan yağmıyor, ona dönelim. Neyse. Peki ben Bay J huzurlarınızdan yavaş yavaş bu anons için çekiliyorum. Çünkü bence bu anons bitti artık. Yani ne kadar zorlarsam zorlayayım bir yere varacağını zannetmiyorum. Ayrılmayın, Kral Pop Radyo burası. Birazdan beraberiz.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam edecek.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
3: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. Bir

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız çocuklar, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, kupayı al bitir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir. Kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

Biz. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
0: Benim bankam iş bankası.
2: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
3: Bursan Next. Pop, pop, pop.
4: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'la Bay J devam ediyor.

bugün biraz kağıt parçalarının, yani paranın insan psikolojisi üzerindeki mutlak hakimiyetini konuşalım. Ne dersiniz? Evet. Bence bunu ciddi ciddi analiz etmemiz gerekiyor. Tabii aranızda sakin kafa düşünmesine engel olacak hiperaktif bir durumu olan varsa ısrar etmiyorum. Kalkıp yürürken de dinleyebilirsiniz beni. Öyle oturup konuşmamız gerekiyor dedim ya. Onu söylüyorum. Ya da entelektüel derinlik gerektiren konular açılınca zihinsel fonksiyonları duran biri olabilirsiniz. Küçük bir ihtimal ama mucizelerle dolu tuhaf bir dünyada ve çağda yaşıyoruz.

buradan. Her neyse bakın. Karşınızda ben Bayce, Kral Pop Radyo'nun alternatifsiz şovmeni. Mesela benim bu mikrofonda konuşup ay sonunda hakkım olan bütçeyi almama kimse şaşırmıyor, değil mi? Neden? Çünkü ortada bir entelektüel sermaye var ve bunun da finansal bir karşılığı var elbette, değil mi? Değeri tartışılır mı? Orası size kalmış. İsteyen sabaha kadar eleştirsin. Neticeyi değiştirecek tek finansal müzakere yönetimle benim aramda olur zira. Fakat gelin görün ki mesele kurgusal bir dünyadaki süper kahramana gelince insanların vizyonu daralıyor. Düşün bak, ben üstün güçleri olan bir kahraman olsam, İyilik yapacağımı tüm dünyaya ilan edip şov yapmazdım, tamam mı? Gizli gizli operasyonları yürütürdüm ama faturasını da ilgili kurumlara keserdim abi. Keserdim. Çünkü dünya toplumlarında süper kahramanların bu işi tamamen hayırına bedavaya yapması gerektiğine dair absürt bir... Kardeş, bu pelerinli arkadaşın evine elektrik faturası gelmiyor mu? Sokakta mı yatıyor bu? Mutfak masrafı yok mu? Görmüyorsun, uçuyor. Lazerle bir eti pişirsin. Ay, o etin de bir maliyeti var. Aksi mi? Dünya basınından muazzam bir asayiş haberiyle devam edelim. Yok, henüz süper kahramanlar bir şey yapmıyor. Rusya'da 120 kiloya yakın bir ev hanımı. Ne biçim bir cümle ya? Okey, aynen tekrar edeceğim. Rusya'da 120 kiloya yakın bir ev hanımı, evine giren silahlı soyguncuları kendi cüssesini bir ağırlık merkezi olarak kullanmak suretiyle emniyet güçleri gelene kadar rehin tutmuş. 40'lı yaşlarında bir anne ellerindeki silahlarla para isteyen 3 hırsızın üzerine aniden kendini bırakmış. Nasıl, üçünün birden mi? Neymiş buna, 40'ar kiloluk 3 hırsız falan mı? Hırsızlardan biri kadının muazzam yer çekimi kuvveti altında ezilip milim kımıldayamamış. Diğer iki işbirlikçi ise arkadaşlarını kaderine terk edip arkalarına bakmadan kaçmışlar. Kadının kızı eve gelip durumu görünce yetkilileri aramış. 20 yaşındaki acemi hırsız yakalandığında o baskıdan ötürü ciddi morluklar, kırıklar falan. Daha trajik olanı ne biliyor musun? Kadın akşam yemeğinde o meşhur yoğun kokulu lahana yemeğinden koca bir tencere yemiş. Yani hırsız sadece fiziksel bir ağırlık altında kalmamış. Aynı zamanda kimyasal bir saldırıya da maruz kalmış. Rusya'da çok mu lahana yiyorlar Bahçe? Bilmem, eskiden yiyorlardı. Ben de eskiyim ve belki şimdi suşiyi daha fazla yiyorlardı. Ay ya, açıkçası ben o yakalanan hırsıza biraz üzüldüm. Ama unutmayın, hayatta her zaman daha beterin beteri vardır. Kadın adamı polis gelene kadar korkutmak için kesin şöyle tehdit etmiş olabilir. Akşama eşim eve gelecek. O benim gibi uysal değildir ve o kiloludur. Seni yiyeceğiz akşam yemeğinde.

yarım. Hey millet, ben de bir anda kendimi değil, ay sizi bir süre önce, hay şimdi, dün, bugün ben. Ben değildim. Bazen ben değilim. Dedim ben değilim. Hayır demedim. Dedim ben duydum. Arkadaş izin verirseniz ben bir kendimi kapatıp açayım. Sistem çöktü galiba. Adım Bay J. Kral Pop Radyo'da kadrolu personel olarak çalışıyorum. Piyasada lakabım çok şey bilen adam. Ancak nedense her yıl gidip patrona hak ettiğim maaşı söylediğimde adam bana bakıp ben daha iyi bilirim deyip yeni rakamı kendisi söylüyor. Yani benim çok şey bilmem hiçbir şeye yaramıyor. Bakın, işimi seviyor muyum? Yeteri kadar kazanıyor muyum? Soruların hepsi zırva. Bilimsel araştırmalar diyor ki eğer yaptığınız iş fazlasıyla monoton ve sıkıcıysa bu durum sizi doğrudan sağlığınızdan edebilirmiş. Abi İngiliz bilim insanları durağan, yavan, heyecan vermeyen işlerin kalp ritmini hiç beklenmedik bir anda aşırı hızlandırıp tehlike yaratabileceğini keşfetmişler. Doğrudan bir krize yol açmasa bile kalıcı hasar bırakıyormuş. Damarlar, mamarlar filan bilmem ne. Ondan sonra 7 stentiniz var, 19 tane daha takmak zorundayız falan kafalı. Peki. Yani düşük profilli işlerde çalışan, kariyerinde esneklik alanı olmayan ve hiyerarşide en altta yer alan erkeklerin kalp ritimleri hep aynı tempoda monoton bir ritimle atıyormuş. Bu da iyi bir şey değil. Londra'da tıp fakültesinden çalışmayı yürüten diyor ki kalp bir metronom gibi ve hep aynı sabit ritimle atmamalıdır. Sağlıklı bir kalpte ritim değişken ol. Annemle babam bu yüzden 94 yaşına kadar yaşadı. Mümkün değil annem.

benimle hep aynı kalp atışı. Unutmayın, kalbiniz gerçekten ama gerçekten sıkılmaya başlarsa içeriden ıslık çalmaya başlıyor. Romanya'da bir üniversite yönetimi yurt binalarını yenilemek istiyormuş ama kasada 5 kuruş para yokmuş. Onlar da muazzam bir ilişki vergisi veya yatıya kalma harcı icat etmişler. Öğrenci yurtlarında sevgilisinin odasında kalmaya gelen ya da kız veya erkek arkadaşını kendi odasında misafir etmeyen öğrencinin gecelik 7 dolar civarı bir ücret almaya başlamış. Yetkililerden biri çıkıp kardeşim burası otel değil diye açıklama yapmış. Üstelik çok fahiş bir fiyatta olmadığı için yüzlerce öğrenci şimdi de orayı neye döndü orası ben söylemek istemiyorum. İffetli bir radyo sunucusuyum. Evet. Bazı uyanıklar sırf arkadaşlarına hava atmak için bakın makbuzu görüyorsunuz ben ciddi bir ilişki insanıyım diye. Ay. Yurttaki o asosyal yalnız öğrencileri düşünsenize sırf boş odalarda tek başlarına tabanı seyrettikleri için muhtemelen yalnızlık kirası ödüyorlardı. Neyse. Üniversite bu harçlar sayesinde şimdiden kampüse yeni bir doğu kanadı, olimpik yüzme havuzu ekleyecek kadar büyük bir sermaye biriktirmiş. Aşk nelere kadir onu görüyorsunuz. Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşları canlı yayında ayrılmayın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın. Güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV, 70

Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: işte atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız çocuklar. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Kupayı al bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın

0: Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: kimse.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Setur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Tatilse Setur.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Opel.

0: Telefon deyince vatan.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

Pekala millet, Bay J ben burada Kral Pop Radyo'da uzun yıllardır canlı yayındayım. Gerçi ben bu radyo sunuculuğunu diğer işlerimin arasında söylüyorum ara sıra size. Yarı zamanlı ufak bir hobi gibi planlamıştım ama sektörde onca sene çalıştıktan sonra 35 yıl dile kolay. Bu radyo olayını basit bir hobi olarak koruma konusunda tamamen başarısız olduğum kesin gibi. Neyse ki nefis bir program sunuyorum da kimse gidişattan şikayet etmiyor. Evet, fena değil. Bazen dergiler benimle röportaj yapıyorlar ve hep aynı klasik soruyu soruyorlar. Yıllardır bu mikrofona konuşmak nasıl bir duygu Bay J diye. Dergilere yalan söylüyorum. Siz yabancı değilsiniz, dürüst olayım. Bu kadar sene radyoda çalışmak, vitrinde durup yanına yaklaşamayacağınız o aşırı lüks, pahalı Jix spor arabaya uzaktan bakıp peşinden koşmak gibi bir şey. Üçü sana aşık, beşi sana hayran gibi görünür ama ne zaman baksan o araba hep ultra zengin holding patronlarının kapısındadır. Hatta bunun üzerine hüzünlü bir şarkı bile yazdım. Sana hayranım ey lüks araba ama ne zaman görsem başka garajdasın. Bu konuda bütçemin yetersiz olması beni ilgilendirmez. Belki seni o adamlar kadar yüksek devirde sürenmem. Rap'e döndü değil mi? Evet. Çağdaş bir insanım çünkü. Çünkü benim soy ağacımda petrol milyarderleri yok. Ama unutma, ben yine de senin o fütüristik tasarımına aşığım. Gelecek nesiller için daha güzel bir dünya, daha uygun. Yo, burası öyle değil. Rap kısmından çıkıyorum. Ama konuya girmiş olduk. Gelecek nesiller için evet, daha güzel bir dünya, daha uygar bir gezegen bırakmamız gerekiyor. Ben Bay J, burada Kral Pop Radyo'daki programın vasıtasıyla bu idealin en önemli kısmı olan kara mizah ve nitelikli ironi ve sarkazm tarafını üstlenmeye çalışıyorum. Umarım memnunsunuzdur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gençler, abur cubur tüketmeyin diyorum. Paketli gıdalardan uzak durun diyorum. Karbonhidrat kullanacaksanız bile son derece dengeli, kontrollü tüketin diyorum. Unutmayın, her gün o şekerli, gazlı içeceklerden içen biri ne kadar az tüketirse tüketsin metabolizmasını yormaya devam eder. Diyorum işte, yani şaka şaka aralarda vatana millete faydalı sağlıklı yaşam tavsiyeleri de vermek istiyorum ki aklında şüphe kalanlar için söyleyeyim. Günde sadece 1 miligram çikolata yiyorsanız formunuz bozulmaz, rahat olun. Her zaman şakacıydım. Kara mizah olsun, birilerini hafifçe kızdırmak olsun, ironiyle düşündürmek olsun. Hayatta dalgamı geçmeyi seviyorum. Bir ara sırf zevkine, eğlencesine, absürt böyle şirketlere iş başvurusunda bulunuyordum. Sırf eğlenmek için. İşte önüme kurumsal bir form doldurtuyorlar. Sorulardan biri, algılama veya dikkat sorunuz var mı? Benim cevap ne? Anlamadım. Bir daha sorar mısınız? Ne sordum ben size? Daha önce kuralları çiğnediğiniz bir disiplin suçunuz var mı? Trafikte kırmızı ışıkta geçip cezayı ödemedim. Eğer beni işe almazsanız sizin şirketin önünde dubaları da arabayla ezeceğim. Çok kötü bir sürücüyüm. İsim kısmına Nemo yazdım. Baba adı sordular. Balık işte dedim. Yani balık. Anne adı sordular. Babamı tanıyan başka bir balık. Yani kurumsal dünya benim vizyonumu kaldıramaz arkadaşlar. İyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'dasınız.

Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol,

Getir Yaz'ı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, Yaz'a özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Karagöç, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.